0: to gdzie ci? İsting na zindan ispet, çinle idin palmona sotsoç jiksançız la pulin.
1: Juli, ne mi a çinle idin palmoyle? Nga zindan ispet lo pukci inle, dirin nga sika sotsoç jiksançız la pulin. Ame bu motele mo kure mene dulmian, stere mene zamian, çiya zera nukle.
2: Shalam.
1: Inukle. Ring tanga ring timanga me çiya zera nukle.
2: Lam.
1: Inongle. De tanga aldergona pista bing minses, çiya zera nukle.
2: Kunda.
1: Ayang peketo na lagyuk dangduk, çiya zera nukle.
2: Tashok.
1: Gyok tanga gyok, rgona pista bing minses, çiya zera nukle.
3: Rantak.
1: Inongle. Mir gyas kirak çik, çiya zera nukle.
2: Silke.
1: Inongle. Tak çik, tuk çik, tungur irmak çik, çiya zera nukle.
0: Çüli papças.
1: Ti inongle. Tükce çek.
0: İsting na indri tang topa kun nas gyagar lastod lu jik sanches la pulin.